haklılığına kızdığım oldu zamanında. Ama inandığımda. Ömrümde her şarkı başka bir kapı açtı. Bu şarkının ardında sen, bu kapının ardındaysa benden önce söylenmiş

Bir şarkı tuttum sevgilim. Bir kapı açtım ikimize. İkimiz çokmuşuz meğer bu resme. Kapatmadan bu kapıyı yine de bu yaralar bereler sanadır bileler.

gördüklerimden ve göreceklerimden. Benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bir tek. Benim de kanattıklarım vardı elbet. Ezdiğim kumlar ve geçtiğim yollar hala gölgemi taşıyorlar. Hani demiştim ya en başında, ne ayrılıklar, ne aşklar, ne başlangıçlar diye. Yani demem o ki, çok zor günler geçirdim vaktiyle.

Bu şarkı sadece benimdi sevgilim. Ve ben büyük bahçeler istemiştim ikimize. Yazmışsın ya, onu sevebileceğimi düşünmüştüm diye. İşte o günden beri, belki de bu yüzden sadece bu yaralar vereler, sanaydı bileler.

Yine acıların tazelendi günahım. Yine yüreğim, yine yüreğim buzlara döndü. Güneş bile eritmiyor artık beni. Yılların aklıma geldi. Gönlümdeki

Mabuzhane bile canım kalmadı gülüm. Neredesin? Şimdi bir toprak mısın gülüm? Sivas'ta yandı gülüm. Ölüm, ölüm Kars'ta kaldı gülüm. Ölüm Dersim'de kaldı.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun, yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayı ister.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

küme sırası bana gelince, birer birer yakıyorum boş kelimeleri. En çok da umutsuzluk yanarken ısıtıyor.

0: baş, koronda yarışırdık sevdam ile başa baş. Ella leose ella harella metemena, safları sık tutalım herkes girsin korona.
1: Safları sık tutalım herkes girsin korona. Safları sık tutalım.

0: Vallahi bak ben de gerçekten
1: ben de çiçek var. Çılgınlar gibi eğlenmeyin. Eğlenmeyin.

0: dinleyebileceğiniz en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Değiş Saati başlıyor.

0: içinde. Allah Allah. Hüdos. Hü. Haydi. Agla bacım agla.
1: Agla agla hü. Hü. Ay Ahmet Kaya'dan bir tabanış.
2: Ali Erber
3: tarafı. Aşk olsun, aşk olsun. Haydi aşk olsun. Çekiyorum kameraya.
4: Çek, çek.
3: Aa, bereketli olsun. Didar bacı.
4: Aşk olsun.
3: Didar bacı, bu ne maharet, bu ne maharet?
4: İşte böyle pitelle. Bunlar börekler.
3: Maşallah, maşallah.
4: Azıcık. Azıcık.
3: Evet. Ne pideleri yapıyoruz şimdi efendim?
4: Şimdi bu ciğer pidesi.
3: Ciğer?
4: Ciğer. O pideleri biri pırasa, biri kabak, şimdi ciğer pidesi. Ya.
3: Hepsinin ayrı bir lezzeti var.
4: Aynen.
3: Ama malzemeler taze.
4: Taze, hep organik.
3: Organik.
4: Evet.
3: Peki evet. Bunlar her zaman mı yapılır, zaman zaman mı?
4: Yok, yaparız bunları yerleri, siz bizleri. İşte budur, en mühim bu. Bir hamuruz be. Bir hamur kardeşim, bir hamur. Bizi kimse ayıramaz, dogmamışlar insanla ayırır bizi.

0: Değiş Saati sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: dinleyebileceğiniz en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Berna'yla iz bırakanlar başlıyor.

ikimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, bebedişlerinden, güneşlerden, yaban otlarından durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar. Şu aranıp duran korkak ellerimi tut. Bu evleri atla, bu evleri de, bunları da göğe bakalım. Falanca durağa şimdi geliriz. Göğe bakalım. İnecek var deriz, otobüs durur ineriz. Bu karanlık böyle iyi. Aferin Tanrı'ya. Herkes uyusun. İyi oluyor, hoşlanıyorum. Hırsızlar, polisler, açlar, toklar uyusun. Herkes uyusun. Bir seni uyutmam, bir de ben uyumam. Herkes yokken biz oluruz. Biz uyumayalım. Nasıl olsa sarhoşuz, nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda. Beni bırak, göğe bakalım. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum, kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin. Yalnız gibi, ağaçlar gibi. Sularım ısınsın diye bakıyorum, ısınıyor. Seni aldım, bu sunturlu yere getirdim. Sayısız pencerem vardı, bir bir kapattım. Bana dönesin diye bir bir kapattım. Şimdi otobüs gelir, biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer beğen, başka türlüsü güç. Bir ellerin, bir ellerim yeter. Belleyelim yetsin. Seni aldım, bana ayırdım. Durma, kendini hatırlat. Durma, kendini hatırlat. Göğe bakalım.

0: Herkese merhabalar. İz Bırakanlar başladı. Hoş geldiniz. Bugün şiirle başlamak istedim. Çünkü bazen bir şiir bir ömrü de özetleyebiliyor. Bazen bir dizi içimizdekileri de aykırabiliyor. Hani insanın yüreğine gizlice yerleşir ve orada yaşamaya devam eder ya bazı şiirler. O yüzden bugün Turgut Uyar Göğe Bakma Durağı'yla başlamak istedim. Radyo Çağdaş'tan yeni bir günü haftanın ortasına, çarşamba enerjisine birlikte giriyoruz. Dilerim bugün sağlıklı, mutlu, huzurlu, içimiz rahat bir gün olur. Hani böyle hayatın temposu ne kadar yoğun olursa olsun, bir türküye kulak vermek bazen bütün yorgunluğu dalıp götürebiliyor.
1: Şu şeker kamışlarından.
0: Evet, ben Deniz Berna Uytunönk. Saatler 13'ü gösterdi. Buralardayız, saatler 15'i gösterinceye dek. Varsa mesajlarınız, istekleriniz, WhatsApp hattımız 542-424-8950.
1: Bu evleri atla, bu evleri de, bunları da göre
0: bakalım. Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. 20 yıldır kesintisiz yayın yapan bir medya hafızasındayız.
1: İnecekler.
0: Evet, Çağdaş Medya Grubu'nun gücüyle Çağdaş Kocaeli Gazetesi ve şehrin nabzını tutuyor.
1: Bu karanlık.
0: Çağdaş Sanat Akademimizde de gençlere yeteneklere alan açıyoruz efendim. Hep diyoruz ya, kültürü ve sanatı yaşatan canlı bir çatı burası.
1: Polisler.
0: O yüzden mikrofonun arkasında sadece müzik değil, emek, birikim, duruş var. Bizler buralardayız. Bugün yine türkülerle, şiirlerle, belki bir anıyla, belki içinizden geçen bir cümleyle yol arkadaşı olacağız. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Esirgen ve bağışlayan. Esirgen ve bağışlayan. Çokça esirgen ve çokça bağışlayan.
0: Ben bu seslendiren Halis Karabenli, Tarık Tufan'ın Anna adlı şiiri.
2: Anna. Büyücülerin.
0: Hadi bir kulak verelim, sonrası yine buralardayız. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Berna ile iz bırakanlar.
2: Biz her şeye esirgen ve bağışlayan, çokça esirgen ve çokça bağışlayan, hep esirgen ve hep bağışlayan Rabbin adıyla başlayan adamlarız anla. Büyücülerin, haramilerin, borsacıların, reklamcıların, korsanların, işgalcilerin, bankacıların elinden kurtulmamız da bundan. Sanayi devriminde bile karanlık, rutubetli, çok bağırışlı, çok nefessiz, çok sabahsız, çok aşksız, çok çiçeksiz, çok neşesiz, çok kitapsız bir

0: fabrikada hayatta kaldık sırf bu yüzden. Piyasaların hınçla dolu iniş çıkışlarına kalbimiz dayanıyor bir şekilde. Kalbimiz derken ilk gençliğimiz, sakalımız, bir kasetin iki yüzüne de ard arda kaydedip dinlediğimiz şarkımız diyorum aslında. İşte böyle yaşıyoruz. Ve yaşamak da sana dair uzayıp giden bir özleme dönüşüyor. İnsaf et anla. Gidelim buradan. Senin masumiyetini, bilgelik zamanlarından kalma sırları, dünyanın bütün sabahlarını yanımıza alıp da gidelim. Hesap etmeden, haritaya bakmadan gidelim. Ölelim diyecektim az kalsın. Ölmeyelim, hiç ölmeyelim anla. Sarılalım diyecektim az kalsın. İçimden böyle şeyler de geçiyor işte. Sarılalım, dudakların. Tamam, sustum. Gitmek istemezsen bir şiir miktarı kadar otursak diyorum. Şiir kalsın istersen, sadece otursak. Oturmasan da olur benimle. Sadece ellerimi tut. Ellerimi tutma dilersen, sadece yüzüme bak. Yüzüme bak ama anla. Yüzüme bak. Gözlerime bak, gözlerimin içine bak. Gözlerim biraz karanlık. İçinde cenkler, ayinler, kesik damarlar, kapıları yumruklayışlar, Cibralexler, Turgutlar, Edipler, Sezailer, siyahlar, beyazlar, uykusuzluklar, bitmeyen baş ağrıları, bildirilerin öfkesi, duvarlara uzun dalmışlıklar var. Gözlerim biraz yorgun. İçinde bekleyişler, bekleyişler, bekleyişler, bekleyişler, bekleyişler anla. Köylü çocukların parasız yatılı sonuçları mesela. Nişanlısı askerde kızlar, kızı ölüm orucundaki baba, babası tersanede oğul, oğlu şizofren anne. Hepsini sayamam gerçi, utançlarım da var. Ama geçecek hepsi, geçecek. Şifalı gözlerin her şeyi iyi edecek. Gözlerimin içine bakmaktan korkma anla. Sen adımını attığın andan itibaren hira dinginliğine dönüşecek ortalık.
1: Tarık Tufan'ın kitapları da, şiirleri de, metinleri de gerçekten hep yaralı bir ruhun iç sesi gibi gerçekten, bakın gürültülü değil. Bağırmayana mayıp içten kanayan bir anlatımı var.
0: Güzel. Yani
1: bir aşk hikayesi gibi görünüyor bu anne ama aslında aşkın etrafında dolaşan yalnızlık, suçluluk, aidiyet. Böyle insanın kendisiyle hesaplaşmasını gerçekten bir tokat gibi yüzümüze vuruyor.
0: Adamlarız anne. Büyücülerin, haramilerin.
1: İşte bu şiirde de en çok hissedilen şey şu, sevgili Halis de o kadar güzel yorumlamış ki.
0: İşgalcilerin.
1: İnsan bazen sevdiğini değil, kendi içindeki boşluğu sever. Ve boşluğu bir başkasıyla doldurmaya çalışır. Ama boşluk hep boşluk olarak kalır.
0: Bağırışlı, çok nefessiz.
1: Hep diyorum bazı kitaplar okunur biter, bazı kitaplar ise içinde kalır. Anla da içimizde kalan o kıymetli şiirlerden bir tanesi. Şimdi ise çok güzel bir şeyi sizlerle buluşturacağım ve çok keyif alarak yayınlayacağım.
2: Gizlendi gözlerinde gördüğüm.
1: Yıldız Kenter ve Yola Düş Mavi Türkü. Hadi hep birlikte bir kulak verelim. Keyifli dinlemeler.
2: Gizlendi gözlerinde gördüğüm gün ışığı, gizemli gözlerine geri geldi geceler. Anladım, biz yolun sonuna vardık. Anladım, gözlerin yol bitti dedi. Ne kadar saklasam boşuna artık, gözlerin dilinden önce söyledi. Suçlu bir veda bu, merhaba değil. Besbelli sönecek titreyen kandil. Renginden vazgeçti diye karanfil gözlerin dilinden önce söyledi. Can gibi çekilip ayrılsan tenden, gitme kal dememi bekleme benden. Ayrılık kararı verilmiş dünden, gözlerin dilinden önce söyledi.

ayak izlerini gördü doğmamış çocukların, yağmamış karların beyazlığında. Sıcaklığını hissetti sızlayan parmak uçlarında ölümsüz dostlukların. Hayata başlayan sesini duydu bir derin sessizlikte çatlayan tohumların. Ve umudu kokladı, çekti ciğerlerine bir sonsuz nefes gibi tuttu öylece. İçini bir sevinç kapladı uçsuz bucaksız. Ürperdi denizler misali, şafaklar ışıdı dört bir yandan. Adı konmamış güneşler doğdu. Uzaklarda bir yerde bir başka sabah oldu. Sabahsız geceler bitti. Duydu sevginin sesini, ölüme gülerek gitti.

Güneş de yoruldu dönüp durmaktan. Yine bahar gitti, yine yaz geldi. Sözü var baharda gelirim diye. Niyazıma cevap diye naz geldi. Koruklar sabırla olurmuş üzüm. Her bağ bozumunda takvimde gözüm. 365 gün ilkbahar çözüm. Sarının üstüne bak beyaz geldi. Uslandım sevdaya boyun eğince. 40 mevsim bekledim bekle deyince. Mektup yazacakmış eli deyince. Meltemi beklerken bak ayaz geldi. İlk değil bu bana son söz verişi. Yakındır sabrımın sona erişi. Gelecek bahara kalmış gelişim.

kimseler bilmeyecek. İlk kadehten son kadehe çıktığım yolculukta benimle olduğunu, kadehler boşaldıkça gözlerimin dolduğunu kimseler görmeyecek. Kış eksi 20'lerde aşkınla yandığımı, anılar diye diye hep seni andığımı kimseler duymayacak. Bir gün yalnız sen duyacaksın, sana bile söylenmemiş, senin için saklanmış sevda sözlerini. Bir gün yalnız sen duyacaksın bir gülün kokusunda sevdamı. Sen göreceksin, sen bileceksin, hissedeceksin. Bir gün yolun sonunda, saatler durduğunda...

0: Yıldız Kenter. Bazı sesler insan için öyle bir işliyor ki böyle hafızamızdan da hissedemiyoruz gerçekten. Zaten Yıldız Kenter deyince
1: gizemli gözlerim.
0: Hani gözlerim. Türk tiyatrosunun zaten en büyük üstadlarından biri de bakın sadece hani oyunuyla değil Shakespeare'den Aldun Taner'i sayısız eserlerde iz bırakan çok kıymetli

olmaz tabii ki. Gelsin bakalım. En büyük şairlerimizden bir tanesi, saygı sevgi rahmetle de yad edelim hepsini. Bu arada sevgili Akika Torucuoğlu bizleri dinlemekte. Radyo Çağdaş'ın kıymetli programcısı. Kendisi de şiirde bir üstattır. Kalemi çok kuvvetlidir. Çok güveniyorum onun kalemine de. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 22-00 arası dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta. Sevgili üstadım, kabul edersen Atilla İlhan'dan Sisler Bulvarı sana armağan etmek isterim.

0: Elinin arkasında güneş duruyordu. Aylardan Kasım'da üşüyorduk. Ağacın biri bulvarda ölüyordu. Şehrin camları kaygısız gülüyordu. Her köşe başında öpüşüyorduk. Sisler bulvarına akşam çökmüştü. Omuzlarımıza çoktan çökmüştü. Kesik birer kol gibi yalnızdık. Dağlarda ateşler yanmıyordu. Deniz fenerleri sönmüştü. Birbirimizin gözlerini arıyorduk. Sisler bulvarında seni kaybetti. Sokak lambaları öksürüyordu. Yukarıda bulutlar yürüyordu. Terk edilmiş bir çocuk gibiydim. Dokunsanız ağlayacaktım. Yeni kapıda bir tren vardı. Sisler bulvarında öleceğim. Sol kasığından vuracaklar. Bulvar durağında düşeceğim. Gözlüklerim kırılacaklar. Sen rüyasını göreceksin. Çığlık çığlığa uyanacaksın. Sabah kapını çalacaklar. Elinden tutup getirecekler. Beni görünce taş kesileceksin. Ağlamayacaksın. Ağlamayacaksın. Sisler bulvarından geçtim. Sır sıklandı. Islak kaldırımlar parlıyordu. Durup dururken gözlerim dalıyordu. Bir bardak şarapta kayboluyordum. Gece bekçilerine saati soruyordum. Evime gitmekten korkuyordum. Sisler boğazıma sarılmışlardı. Bir gemi beni Afrika'ya götürecek. İsmi bilmiyorum ne olacak. Casablanca'da bir gün kalacağım. Sisler bulvarını hatırlayacağım. Kırmızı Melek şarkısından bir satır, Lodos'tan bir satır, Yağmur'dan iki, senin kirpiklerinden bir satır, simsiyah bir satır hatırlayacağım. Seni hatırlatanın çenesini kıracağım. Limanda vapurlar uğurlayacak. Sisler bulvarı bir gece haykırmıştı. Ağaçları yatıyordu, yoksuldu. Bütün yaprakları sararmıştı. Bütün bir sonbahar ağlamıştı. Ağlayan sanki İstanbul'du. Öl desen belki ölecektim. İçimde biber gibi bir kahır, bütün şiirlerimi yakacaktım. Yalnızlık bana dokunuyordu. Eğer sisler bulvarı olmasa, eğer bu şehirde bu bulvar olmasa, sabah ezanında yağmur yağmasa, şüphesiz bir delilik yapardım. Hiç kimse beni anlayamazdı. 15 sene hüküm giyerdim. 4. yılında kaçardım. Belki kaçarken vururlardı. Sisler bulvarından geçmediğim gün, sisler bulvarı öksüz, ben öksüzüm. Yağmurun altında yalnızım. Ağzım, elim, yüzüm ıslanıyor. Tren düdükleri iç içe giriyorlar. Aklımı, fikrimi çeliyorlar. Aksaray'da ışıklar yanıyor. Sisler bulvarı ayaklanıyor. Artık kalbimi susturan...
1: Hani aslında şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Bakın, aşk bazen kavuşmak değil, kaybetmeyi de kabullenmektedir. Ve bazen bir bulvar sadece bir cadde değil, içimizden geçen uzun bir hüzün yolu da olabiliyor. Evet, Atilla İlhan hem şair hem romancı hem düşünür. Türk edebiyatında ayrı bir yerde durur gerçekten. Özellikle Paris yıllarının, İstanbul gecelerinin, politik fırtınaların içinden geçmiş bir isim. Serttir, romantiktir, muhaliktir ama her şeyden önce tutkuludur. Onun şiirlerinde hep tutku vardır. Sisler Bulvarı da en çok bilinen şiirlerinden bir tanesi. Ben çok severim. Onunla birlikte ayrılık da sevdaya dahildir.
0: Çoktan çökmüştü. Kesik birer kol gibi yalnızdı.
1: Gerçekten İstanbul'u sizin içinde neredeyse karaktere dönüşen o sokaklar, kaldırımlar, gece hepsi şahit.

müziğiyle birlikte yalnızdır aslında. Şunun da bir nakaratını dinletmeden sizlere geçemeyeceğim. Atilla İlhan'ın dili hem sert hem liriktir efendim. Çok özeldir aslında. Hadi hep birlikte bir kulak verelim sevgili Hakikat. Senin de şiirlerin haneleri birlikte bir dinleyelim hep birlikte, ne dersin?

0: açılmış sarmaşık gülleri. Kokularıyla baygın, en görkemli saatinde yıldız alacasının, gizli bir yılan gibi yuvalanmış içimde keder. Uzak bir telefonda ağlayan yağmurlu genç kadın. Rüzgar uzak karanlıklara sürmüş yıldızları. Mor kıvılcımlar geçiyor dağınık yalnızlığından. Onu çok arıyorum. Onu çok arıyorum. Her yerinde vücudumun ağır yanık sızıları. Bir yerlere yıldırım düşüyorum. Ayrılığımızı hissettiğim an demirler eriyor hırsımdan. Ay ışığına batmış karabiber ağaçları, gümüş tozu, gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar. Yaseminler unutulmuş, tedirgin gülümser. Çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Hiçbir anı tek başına yaşayamazlar. Her an ötekisiyle birlikte her şey onunla ilgili. Telaşlı karanlıkta yumuşak yarasalar, gittikçe genişleyen yakılmış ot kokusu, yıldızlar inanılmayacak bir iyilikte, yansımalar tutmuş bütün sahili. Çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var. Öyle vahşi bir tat ki dayanılır gibi değil. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil, çünkü ayrılanlar hala sevgili. Yalnızlık, hızla açılan bulutlar, karanlık bir ağırlık, hava ağır, toprak ağır, yaprak ağır, su tozları yağıyor üstümüze. Özgürlüğümüz yoksa yalnızlığımız mıdır? Eflatun'a çalar puslu lacivert. Bir sis kuşattı ormanı, karanlık çöktü denize. Yalnızlık çakmak taşı gibi sert, elmas gibi keskin. Ne yanına dönsen bir yerin kesilir, fena kan kaybedersin. Kapını bir çalan olmadı mı hele, elini bir tutan, bilekleri bembeyaz, kuğu boynu, parmakları uzun ve ince.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Hasretinden prangalar eskittim. Seni anlatabilmek seni, iyi çocuklara, kahramanlara, seni anlatabilmek seni, namussuza, haldan bilmez, kahpe yalana, ard arda kaç zemheri, kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu, dışarıda gürül gürül akan bir dünya. Bir ben uyumadım. Kaç leylim bahar, hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım. Bir o yana, bir bu yana. Seni bağırabilsem seni, dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana, okyanusun en ıssız dalgasına düşmüş bir kibrit çöpüne, yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, yitirmiş öpücükleri, payı yok apansız inen akşamdan, bir kadeh bir cigara dalıp gidene, seni anlatabilsem seni, yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum, kapama gözlerini.
3: Üşüyorum, kapama gözlerini. Hasretinden prangalar eskittim. Bakın, Türk Edebiyatı'nın en çok basılan şiir kitaplarından biri oldu. Düşünebiliyor musunuz? Bir hayal edin, tek bir kitapla efsane olmak. Vallahi herkese nasip olmaz.
2: Seni
3: Ahmet Arif, saygı sevgi rahmetle de yad edelim.
2: İyi çocuklara, kahramanlara, seni
3: Bence bu şiiri dinleyen herkes kendinden bir şey bulabiliyor. Çünkü hasret de evrenseldir bakın. Birine, bir şehre, bir zamana, bir hayale, bir gözlere, bir kokuya. Bu yüzdendir ki bu kitap yıllar boyunca evden eli dolaşır. Benim de kitaplarımdan bir tanesiydi.
2: Gürül gürül akan bir dünya.
3: Evet, şimdi daha bilindik bir, daha popüler kültüre yakın bir şiiri sizlerle buluşturmak istiyorum.
4: Yapılabilir bir beyaz.
3: Çok da severim efendim. Bugün şiirden gitmek istedim.
4: Uçurtma mesela. Altına
3: Yılmaz Erdoğan, gerçekten çok şapkalı bir sanatçımız.
4: Anam bir masa.
3: Hani senaristliğinden, şairliğinden, yazarlığından.
4: Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzere.
3: Çok kıymetli bir sanatçı gerçekten. Özellikle seslendirdiği bu şiirler bizi çok etkiliyor. Benim gençliğimin, çocukluğumun şiirleri.
4: Güzelliğine benzetme bulmak zor.
3: Sen iyisini sana benzemeye çalışan her şeyden. Bir gülden, bir ilk, bir sonbahar. Hadi birlikte en baştan bir dinleyelim. Sonrası yine buralardayız.
4: Yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın. Veya şiir yazılabilir. Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir, senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisi mi sana benzemeye çalışan her şeyden, bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam toprağın güneşle konuşmasını. Sana çok benzeyen bir çiçek yolu. Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir, gelen giden açan soran bere budak yok. Bir şiir istersin, içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok.

Uzun bir yoldan gelen tedariksiz, katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım, olan olmayan, acıtan sancıtan. Bilsem ki sana varmak içindi bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar. Daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak suya bakmaktır. Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar, bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı. Sen teninde cennet kaygınlığıyken sana şiir yazma, ah

0: bir tek söz kalır dişlerimin arasında. Ben sana gülüm derim, gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır.
1: Çok çok kıymetli gerçekten. Yani bazı aşklar bitmiyor, bir şekilde değiştirebiliyor. Ve bazen insan aynı yüze başka bir yerden bakmak zorunda da kalıyor. Bu his size hiç tanıdık geldi mi? Dedim ya, çok şapkalı bir sanatçı, şair, oyuncu, senarist, yönetmen. Ama ne yaparsa yapsın kelimelerle kurduğu o bağ hep merkezde kalıyor. Yani onun şiirlerinde sokak var, günlük hayat, kırılgan, böyle erkeklik halleri vardır ya. Ve en çok da geç kalınmış cümleler.
0: Bir sonbahardan sonra. Belki tabiattadır çaresi senin.
1: Evet, bu hesaplaşma şiirinde sizlerle buluşturmuş olduk. Hani karşındakiyle değil de kendinle hesaplaşma, yeni bir sayfa.
0: Anlarım bitkiden filan ama
1: eski silmek de değil, eskiyle yaşamayı kabul etmektir aslında.
0: Sana çok benzeyen bir çiçek yolu.
1: Aslında belki de hayat dediğimiz şey de bu değil mi? Aynı hikayeye yeni bir sayfadan bakabilmek. Bu gücü gösterebilirsek eğer, ne mutlu bize diyelim. Şimdi ise size çok kıymetli bir sanatçımızı buluşturmak istiyorum. Evet, İlkay Akkaya ile Tuncay Akdoğan'ın çok kıymetli bir düeti. Güzel de şiiri vardır. Lütfen kulak verin, olur mu?
2: Akan bir suyun kıyısında seni düşünüyorum. Üşümüyorum. Sevgin yetiyor ve inancın. Ki biliyorum sen geleceksin. Gökkuşağından bir merdivenle göğe çıktım, bilmiyorsun. Sen yoktun, düştüm. Bir kıyıdan geçiyordun,
1: akarsuydun.
2: Ve farkında değildin, kıyı bendim. Her şeyine kapıldım, kendimi terk ettim. Seni anlatmaya çalıştım bütün aşklara, sevgilere. Güzelliğini sığdıramadım hiçbir şarkıya. Anlamaktan vazgeçtim. Yalnızca sevdim. Ve yemin ediyorum, yoluna sereceğim bütün yıl.

ne yoldaşlarım oldu. İzleri gökkuşağı, yıldız tozları ömrümün gecemi aydınlatan. Sevgileriyle doldum, sana sunuyorum.

Seni bilgelerin sonsuz yürüyüşünde buldum. Kaybedemem. Yoldaşlarımın izleri ve senin her şeyindeki kutsallık adına söz veriyorum. Seni asla kırmayacağım. Yoluna sereceğim bütün yıldızları.

0: Vallahi hiç kimse unutmuyor sevdasını. Kim ne derse desin, o sevda içimizde hep kalıyor.
1: Usulca akan bir suyun kıyısında seni düşünüyorum. Üşümüyorum. Sevgin yetiyor ve inancın. Ki biliyorum sen geleceksin.
0: Gökkuşağından hani bazı şiirler, bazı türküler bir dağı, bir taşı anlatır gibi görünüyor ama düştüm. Aslında bir hafızayı anlatmıyor mu? Tuncay Akdoğan zaten Grup Monster'ın kurucu isimlerinden biri.
1: Akarsu.
0: 90'lı yıllarda özgün müziğin en güçlü seslerinden biri oldu. Bunun yanı sıra İlk Ayakkaya da keza aynı şekilde.
1: Terk ettim.
0: O yüzden ben onları dinlerken hep böyle hafıza yaşanmışlık hissediyorum.
1: Sevgilere, güzelliğini sığdıramadım hiçbir şarkıya.
0: O yüzden özellikle zaten Tunceli deyince o Munzur Dağı, Munzur Çayı, böyle Alevi Bektaş inancına göre Dersim kültürü için kutsal kabul ediliyor. Hani bu eserde o kutsallığın, o direncin, o böyle kaybedilmemiş bir hafızanın yankısı gibi oluyor aslında. O yüzden bu türkü doğaya değil, bakın bir yere tutunma halidir. Ben buradayım deme cesaretini gösteren bir hal.
2: Sevdamızın diyarına geçit ver.
0: Diyoruz ya, Munzur dediğin sadece taş değil. Böyle sürgünlerin, acıların, direnişlerin tanığıdır. Ve bu türkü de onu anlatan güzel eserlerden bir tanesi. Diyor ya, seni bilgelerin sonsuz yürüyüşünde buldum, kaybedemem. Gerçekten böyle bazı, ya benim hayatımı böyle acılarıma ya da ne bileyim cesaret ettiklerimi böyle tanıklık eden bazı eserler vardır. İşte onlardan birilerini sizlerle buluşturuyorum, hatta birçoğunu bugün buluşturdum. O yüzden benimle birlikte
3: cehennem yani.
0: Bütün ama bütün sırrımı çözüyorsunuz diyebilirim. Gelsin bakalım Seydun o türküleri. Benim. Emre Altınok nefesi mi diyecek?
3: Yeter yüreğimi bir çift gözün ateşine rehin verdiğim. Ateş artık değildir karşılığımız.
0: Fusatını daha sesinden alan diyecek Tunay Bozyiğit ve sonrası yine buralarda olacağız. Keyifli dinlemeler.
3: Cehennem yangınlarından ölmeden çıktıysa bedenim, artık benim olmalıyım. Benim. Yeter yüreğimi bir çift gözün ateşine rehin verdiğim. Ateş artık değildir karşılığımız. Pusatını dağ sesinden alan, firarını mermisine emanet eden bir namludur bu eşkıya sevda. Ki zulasında asılı durur kefenlediği ölümü. Ellerinin çeliğine su verilmiştir ta Adem'den beri. Bilir ve intihar cüretiyle yoklar yüreğinin tetiğini. Güneşin kızılca kıyametine çatar kuruyan umut dallarını. Yanacaksa cehennemden biter yanmalı. Kim anlar ki eşkıyanın sağlamlığını, özleminin çiseyle yıkanmış şafak değerini. Kim? Hani ellerine kuşlar inerdi, kardan üşüyen kuşlar. Bahçen kuş sevinçleriyle inlerdi. Ay Şahrut, eşkıya yüreğime çığ düştü. Üşüyorum ha, aç ellerini.

Ben bunu hep söylüyorum. Seydun'u türkülerinde, yani Tunay Bozyiğit hocamın şiirlerinde hep bir şeye denk gelirsiniz. Bakın, en belirgin özelliği yalnızlık. Ve insanın kendi iç sesiyle hesaplaşması gerçekten bazen yorucu olabiliyor, bazen ağır gelebiliyor insanı. Ama olsun, yine de aynada kendinle yüzleşmek bazen bütün dertlerin ilacı da olabiliyor. İşte bu yalnızlık belki bizi güçlü kılıyor, bilemiyoruz ama... Ben Tunay Hoca'nın gerçekten şiirlerini dinlerken, hani hayatı büyük cümlelerle değil de küçük böyle sarsıntılarla değiştiğini de biliyorum. Kulak verelim.

arada mesajları bayağı aksattı, kusura bakmayın. Berna Hanım yayınlar annemle birlikte yeniden sizleri dinlemekteyiz. Çalan her türkü bizi çocukluğumuza hatırlatıyor. Emeğinize sağlık demiş Ayşe İzmit'ten. Çok teşekkür ediyorum canım benim, selamlar. Merhabalar Berna Hanım, Derince'den Mehmet ben. İş yerindeyim, kulaklıkla dinliyorum. Muzur çalarken içim titredi. Böyle eserleri hatırlattığınız için teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum bu arada, çok sağ olun. Fatma diyor ki gazetenizi her gün okuyorum. Şimdi radyodayım. Çifte keyif yaşatıyorsunuz demiş. Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Bu arada resminize bakıyorum da şu anda. Siz bana bir yerden tanıdık geliyorsunuz Fatma Hanım. Sanırım bir yerde, bir gecede, bir organizasyonda karşılaştık sizinle. Yani olabilir. Gerçekten çok tanıdık geliyor. Derya Hanım diyor ki Gölcük'ten, selamlar Berna Hanım, Gölcük'ten Derya ben. Bugün babam için bir türkü rica ediyorum, sizi birlikte dinliyoruz demiş. Çokça selamlar olsun, babanızı ellerinden öpüyorum. Tabii ki bütün çalan eserler kıymetli, babanıza ve size gelsin. Bu arada çok teşekkür ediyorum o kıymetli vaktinizi ayırıp dinlediğiniz için. Kıymet verip mesaj attığınız için ben hep söylüyorum. Diyorum ki bir sanatçının en büyük ilacı alkışsa, bir radyocunun en büyük ilacı da duygu ve düşünceleriniz, mesajlarınız. Murat diyor ki İstanbul'dan, WhatsApp'tan ilk kez yazıyorum. Mesajımı okursanız çok mutlu olurum. Çağdaş ailesine selamlar. Murat selamlar olsun. Çok teşekkür ediyorum yazdığın için de. Bu eseri de sana armağan edeyim, ne dersin? Hadi bakalım, armağan olsun tüm çağdaş dinleyicilerine.

Mehtap Hanım bir mesaj atmış. Oy anam türküsünü istiyorum demiş. Bak şimdi oy anam olunca direkt parçaları yerinde bırakabiliyorum ben. Şöyle mesajımıza bir bakalım efendim. Selamlar Kıvırcık Ali'den oy anam parçasını çalarsanız sevinirim. Saygılar sevgiler sunuyorum Mehtap demiş. Hoş geldiniz sevgili Mehtap. Umarım iyisinizdir. Efendim 24 Haziran saatler 13.41. Kızım biraz huysuzlandı kusura bakmayın. Evet, saatlerimiz böyle yavaş yavaş ikinci saatimize de geçiyoruz. Bir onaya oyanan parçasını dinleyelim, sonrası buralardayız.

Sevgili Dilek Hanım, Berna Hanım, ben sizin en candan dinleyicilerinizdenim. Sizden Kerbela şehitleri için bir deyiş istedim. Çalarsanız memnun kalırız. Kolay gelsin. Şu an tüm komşular dinliyor. Selamları var. Sizi çok öpüyorlar demiş. Ben de sizleri kocaman öpüyorum. Ellerinizden de öpüyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için de çok teşekkür ediyorum sizlere. Tabii ki şeref duyuyorum ben Kerbela şehitleri için bir türkü, bir deyiş yayınlamak. Her zaman benim başımın üstünde yeri vardır. Dilek Hanım, yalnız şöyle bir şey de var. Hani bunu da takip ederseniz çok sevinirim. Hafta içi her gün 11 ile 12 arası zaten bizim deyiş saatimiz var. Evet, o deyiş saatinin içerisinde bir sürü deyişler ardı ardına her gün yayınlanıyor zaten. Bilginiz olsun. Efendim, Muharrem ayının ve Muharrem oruçlarını konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Muharrem Hicri yılının ilk ayı, yani aynı zamanda arınmanın, paylaşmanın matem ve vicdan ayıdır. Alevi Bektaşi geleneğinde de bu çok önemlidir. Aşure günü de İslam geleneğinde önemli bir yere sahiptir sevgili dostlar. Bu zaman aşure yarın, evet 25 Haziran Perşembe gününe denk gelecek yarın. Oruç tutmak isteyenler oluyor, oruç tutanlar oluyor. O yüzden oruç tutan herkesin Allah oruçlarını kabul eylesin inşallah. Yani Muharrem oruçları sadece aç kalmayı değil, kalbi temizlemeyi, mazlumun yanında durmayı, Kerbela'yı unutmamayı ve paylaşmayı da hatırlatıyor. Oruçlarımız, dualarımız, lokmalarımız kabul olsun. Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerini rahmetle, saygıyla, sevgiyle yad etmiş olalım. Evet efendim, şöyle bakıyoruz. İsteklerinize, mesajlarınıza bir türkü arası verelim. Sonrası yine buralardayız.

0: Beklerim ama sen gelmez oldun. Sevgili Muazzez teyzemiz yazmış, diyor ki Berna iyi yayınlar kız kardeşim Nadire. Eşim ve kızlarım için Cankat Erdoğan'dan bir parça istiyorum.
1: Sen gelme.
0: Şimdiden iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum canlarım. O zaman Cankat Erdoğan'dan size. Silemedim bu yazıyı. Bir türlü türküsünü armağan etmek isterim. Evet, ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Bu eser Caner Gülsüm'le Ahval programında canlı olarak çekildi efendim. Ben de sizlerle buluşturmaktan çok büyük keyif alıyorum. Buralardayız, saatler 15'i gösterinceye dek.

Türlü Türlü eseriyle kıymetli sanatçımız Efkan Şaşan bizlerle birlikteydi. Şimdi ise güzel bir eseri daha buluşturalım sizlerden. Edip Bey istemiş. Bizim elden geçti Mola Obalar.

Evet, güzel bir bozlak sizlerle birlikte buluşturduk. Çok da kıymetli, çok da böyle güzel bir eserdim. Şimdi ise yürüyorum dikenlerin üstünde Cem Erdos ileri bakın. Portakal Altı Bostancı buluşmasına canlı canlı seslendirmişti bunu. Feridun Bey de şu anda bizleri dinlemekte. Selamlar olsun size de, hoş geldiniz. Sevgili Zeynep'cim de dinlemekte. Merhabalar Zeynep, hoş geldin sen de. İşte böyle kıymetli sanatçıların canlı performansları bile inanın stüdyo çalışmasından bile daha kıymetli olabiliyor. Çünkü stüdyoda bir emek var. Aylarca süre gelen seslendirmeler, mixler, masteringler, hani yapay zekanın buluştuğu kolaylıklar da var tabii ama bu şekilde canlı canlı okuyup da bizlerle buluşturması çok kıymetli. Hadi hep birlikte bir kulak verelim. Keyifli dinlemeler.

0: Bazı türküler stüdyoda değil de sahnede gerçek olabilecek kadar kıymetli. Yürüyorum dikenlerin üstünde de o türkülerden bir tanesi. Hele ki Cem Erdoğuz ileri bu türküye öyle bir can vermiş ki. Keyifle dinlemeden geçemedim. Gerçekten Türk halk müziğinin en özgün seslerinden, en sahip seslerinden biridir Cem Erdoğuz ileri. Genç yaşına rağmen yani bu kıymetli yolculuğunda şöyle de söyleyebiliriz aslında. Bağlamasıyla kendine has bir duruşu var sevgili Cem Erdoğuz ilerinin. Yani onun türkülerinde hayat neyse o. Aşk varsa acısıyla var, yalnızlık varsa gururuyla var diyebiliriz.
1: Karanlık bir gece yol görünmüyor.
0: Sevgili Radyo Çağdaş dinleyicileri, sevda bazen çiçekli bahçe değil dikenli yoldur. Ama aşkı onurlu kılan da o yoldan vazgeçmemektir. Dinlerken insan hep kendi yarısını hatırlar ya, aynı zamanda da ayakta kalışını da. Biz sustuk, Cem Erdoğuz ileri söyledi bu kıymetli eseri, buluşturduk. Şimdi ise Sebe Can'dan güzel bir eseri sizlerle buluşturalım, ne dersiniz? Hadi bakalım, seni kıramayacağım o zaman, tamamdır. Şöyle ki Erdoğan Emir'den İnsana Kamil eseri Babok albümünde seslendirmişti. Hadi bakalım, kırmayacağım seni. İsmini vermek istemeyen bir dinleyicimiz. Erdoğan Emir de gerçekten Türk halk müziği, özgün müziğin daha doğrusu en böyle yalın, sakin, içten seslendiren kıymetli sanatçılarımızdan bir tanesi. Üretkenliğiyle de zaten hafızalara kazındı. Kulak verelim. Hoş geldiniz tekrardan. Aramıza yeni katılanlar.

0: Bazı türküler de aşk diye başlıyor ama insanı kendisiyle yüzleştiriyor.
1: Yetim uyandı, ben benden bezdim. Ben benden bezdim.
0: Baksanıza, başkasına şikayet de kendi kendine şikayet. Hani kendinden yorulmuş bir ruhun itirafı gibi. Yani şunu soruyor aslında bu eser bize. Bu dünyada gerçekten kime kırgınsın? Dünyaya mı yoksa kendine mi? İşte bu sorunun cevabı aslında bu türkün içinde saklı.

Aslında şöyle söyleyeyim kısaca. Burası aslında istek programı. Evet, sizlerden gelen istekler doğrultusunda ben yayın akışıma yön veriyorum. Ama bunu net söyleyebilirim ki Radyo Çağdaş'ın, yani Radyo Çağdaş bir kültür radyosu. Hani bu toprakların bütün renklerine, bütün dillerine, bütün ezgilerine yer veriliyor. Yani Türkçe'de, Kürtçe'de eserler yayınlıyorum ama şunu ilk önce bir idrak edelim. Müzik dil seçmiyor, yüreğimize dokunuyor. Hani yayın akışını ben tek başıma da belirlemiyorum. Bakın sizlerden gelen istekler bizim yol haritamız her zaman. Hani bugün bir dinleyici Kürtçe eser ister, yarın başkası bir Türk halk müziği, öbür gün başkası bir sanat müziği, Karadeniz müziği, İç Anadolu müziği, hiç fark etmez. Bakın burada ayrım asla yapılmıyor. Çünkü Radyo Çağdaş hiçbir müzik dilini dışlamaz, tam tersine hepsini kapsar. Çünkü kültür dediğimiz çok çeşitlilik değil midir? Bir çeşitlilik her zaman zenginliktir, unutmayalım. O yüzden Raperi'nin güzel bir eserini sizlerle buluşturmak istiyorum. Melik Hanım, şöyle son ses açın, dinleyin, olur mu? Keyifli dinlemeler diliyorum sizlere.

Kürtçe özgün müzik deyince gerçekten raperin çok böyle sade ve içten bir yorumu var. Hani böyle melodik bir hüzün de var aslında raperinin sesinde. Her zaman güçlü bir iradeyle hissedilebiliyor güçlü sanatçılarımızdan. Güçlü aslında kadın sanatçılarımızdan bir tanesi. Berna Hanım lütfen kafayı takmayın, hiç okumayın bile böyle mesajları. Biz sizi tanıyoruz, biliyoruz ve seviyoruz demiş Ömer Bey. Çok sağ olun ama olur mu öyle şey? Hani benim bütün dinleyicilerim ayrı ayrı çok kıymetli. Onların yorumları, eleştirileri hani bizi daha iyi versiyonumuza taşımak için aslında. Hani ben her zaman şunu söylüyorum, eleştiri insanı başarıya götürür. O yüzden hani eksikliğimiz varsa, atladığımız varsa tabii ki de sizlerden gelen duygu, düşünce de bizim için çok önemli, kıymetli. Çünkü bize yol gösterenlersiniz. O yüzden lütfen böyle ayrımlar olmasın. Dediğim gibi ben şunu söylemekten hiç gocunmuyorum. Diyorum ya, sizlerden gelen istekler doğrultusunda yayın akışıma yön veriyorum. Hani bugün siz Kürtçe istersiniz, yarın başkası Zazaca ister, bir başkası Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu. Hani hiç fark etmez. Ege yöresi, hiç fark etmez. Hani bu 7 bölgenin de 7 kültürü aslında bu zenginliği barındırmıyor mu? Çok çeşitlilik aslında kültürümüzün rengarenk gökkuşağı değil mi? Kengi dilim hoş bet. O yüzden lütfen çok rica ediyorum, bir ayrım olduğunu lütfen düşünmeyin, çok üzülürüm.

0: zaman hoş olacak diyor. Ne zaman gözüm aydınlanacak? Ne zaman gönlüm aşıktır, umutluyum ben.
1: Ev idare edemez.
0: Umutluyum ben. Evet, Jürden de Kengi adlı çalışmayı da buluşturduk efendim sizlerle. Evet güzel insanlar, sevgili Radyo Çağdaş dinleyicileri, bir yayının daha sonuna geldik. Bugün yine türkülerle, şiirlerle, bazen bir hatırayla, bazen bir iş çekişle aynı frekansla buluştuk. İyi ki vardınız, iyi ki eşlik ettiniz. Radyo Çağdaş sadece bir müzik yayını değil efendim, aynı zamanda bir kültür nefesi. Bakın, Çağdaş Medya Grubu çatısı altında gazetemizle, sanat akademimizle bu şehrin sesini taşımaya devam ediyoruz. Ses dinledikçe bu mikrofon anlamı büyüyor. Mesaj atan, istek gönderen, sessizce dinleyip kalbinden geçiren herkese çokça teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralardayım. Hayat sizi yorabilir ama müzik her zaman yoldaş olur. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün geçirin inşallah. Evet, Radyo Çağdaş'ta mikrofonu kapatıyorum ama Türkler içimizde çalmaya devam edecek. Benden sonra Nostalji Saati, Karadeniz Saati devam edecek. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla konuşacak kalın. Hepinizi çok seviyorum.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Nostalji kuşağı başlıyor.

Yokluğun karşımda bana seni anlatıyor. Tanıyorum diyorum. Dünyaya sataşmış, türküler söylemiştik beraber. Avuçlarında zamanı dantellemiş. Onu sarhoşluğun doymazlığında çınlayan kadehler gibi sevmiştim. Şimdi ne gelir elden? Yaralarım yaralanıyor, yırtılıyor gece. Acıyor seven yanım, her yanım. Şimdi ne gelir elden? Acıyor seven yanım.

0: başım durmuş.
1: Çılgınlar gibi eğlenmiş. Eğlenmiş. Eğlenmiş.

yüzler alevlerden türkülere geçiyor. Günler alevler gibi geçiyor. Koş, aç kapıyı, yeni ufuklar geçiyor.

bu faslı da bize yakışan şekilde bitirelim. Özledim. Gözde, kaşta, kirpikte değil gözüm. Ben Barış'ı özledim. Özledim. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Ben Barış'ı özledim.

pencereden baktığımda görüyorum. Senin yüzün incir yaprağında. Senin ürkekliğin duvar üstünde yürüyen bir kedinin kıvraklığında. Aynada dururken görüyorum. Kırmızı öpüşün sol yanağımda. Dişimi fırçalarken senin ağzın. Serin suların berraklığında. Rakı devrilmiş masalarda yokluğun. Veya benden önce kalkıp gitmişliğin. Gece boyu dolandığım barlarda. Sarhoşlara tekrarladığım adın. Balıkçı kahvesinde, çorbacıda, kenarlarda. Dökülmek istemiyorum, hayır. Çingene çiçekçiler habire yaltaklandığında. Bilmediğim soruların açtığı çukuru yalanlarla doldurmak istemiyorum.

Seni kaybettim galiba. İki taşın arasında kaldım. Bu benim hatam değildi. Seni ben çok geç tanıdım. Derin acılar bahçıvanı. Yüreğime ne ektin böyle? Aşk korkağını bağışlar mı? Söyle. Aramak ne kötü herkeste seni. Her yüzde bulup yanılmak seni. Ah. Turuncu rüyalar güzeli. Hem kendini yok ettin, hem beni. Başka ne acıtabilir içimi? Yaşım 40'ı devirmişken, seni böyle patavatsızca sevmişken ve tam aynayı güneşe çevirmişken, başka ne? Seni vefasız aşklara bırakıyorum. Yüzümü kırılan bardaklarda ara. Düşünme ben ne olurum. Sanırım bir daha onarılmaz. İncinen gururum.

Büyüdükçe sentetik zamanlara kangren ayaklar bastım, izi kaldı ömrümün. Kara çaldılar yüzüme bütün kara parçalarında, elbette Afrika dahil. Parça başı çalışan kiralık katildi zaman. Gülüşüm Sivas yangını, ağlarsan kızma. Ölmek bile yakışıyor bazı adama.

Bu akşam yemin ettim. Seni bir daha öpmemek için. Ben ki bütün duvarlarını afişlerle donatıp yumruğumla kanatmıştım. Rezil bir aşktı. Bütün arkadaşları miting alanlarında ve mezarlıklarda bırakmıştım. İstanbul. Ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Umudun ve direncin yorgun anası. Ve ey çıldırmak üzere olmanın çamurlu ikonası. Tırnaklarım kopuyor. Görmüyor musun? Bir ben miyim kapıları şaşıran her yokuşun başında? Bir ben miyim ekmek arasına canını doğrayıp doğrayıp yutan? Bir kedi bile sağarken yüreğini telaş içinde yavrusuna. Ey acımasız acuze, utan şu türbelerinden, minarelerinden utan. İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Savaşın ve bozgunların gariban çiçeği. Ve ey teslimiyete düşmenin o hazin gerçeği. Bayraklarım kanıyor. Sormuyor musun? Kadınlarınki omuzları hicran, saçları ihanet sarısı. Çocuklarınki yağmur emiyor yıkılası kaldırımlarından. En ücra genlerime, al yuvarlarıma, kılcal damarlarıma, ruhuma kadar. Bıktım iliklerime, gömlek ceplerime kadar sızan bu Allahsız yağmurundan. İstanbul. Ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. İhtişamın ve sefaletin çaresiz bacısı. Ve ey çürümenin, yok olmanın amansız sancısı. Ciğerlerim çatlıyor. Duymuyor musun? Hangi pencereme çıksam o salya sümük pezevenk suratları. Hangi caddene dökülsem o şangır şungur düş kırıkları. Bütün bu ezginler, tükenenler, yerlere serilenler, tutunamayanlar. Sarsmıyor mu seni hiç? Bunca infilak, bunca isyan çığlıkları. İstanbul. Ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Aldanışların ve hüznün yalancı tanrıçası. Ve ey ruhu kirlenmiş gecelerin cilveli yosması. İntihar anı geldi. Beni öpmüyor musun? Ağlamak istemiyorum. Yenildim sana. Hikayenin özeti bu. Bir istimlak gibi ödedin ve çiğneyip geçtin maceramı. Şimdi ben suçlarımı didikleyen bu martı sürüsüyle, şimdi ben hangi şehirde soğuturum zonklayıp duran bu yaramı? İstanbul. Ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. İhanetin ve ihbarların arkadan dolaşan bıçağı. Ve bütün ödeşmelerin yüzleşmesi.

Erkeklerin, erkekçe vuruşmaların kaçağı. Beni harcadın ulan. Beni sattın. Utanmıyor musun?

0: 9'unda kayboldu Mayıs'ın, cesedi bulundu 12'sinde. Kaçırıldığında da, kaybolduğunda da ve cesetken de yakışıklıydı. Amcamdı.
1: Bir yola. Yollar insana ulaşıyorsa yol da bizim, yolcu da. Göz gördüğünü yüreğe, el tuttuğunu emeğe yazıyorsa bizim. Düşmeyin kaygıya. Saklıyoruz sudamızda. Can bedenden çıkmadıkça biz bizdeyiz.

Benim hiç safanım olmadı anne. Ne kuşları vurdum, ne kimsenin camını kırdım. Çok uslu bir çocuk değildim ama seni hiç kırmadım, hep boynumu kırdım. Ben hayatım boyunca bir tek kendimi vurdum. Suskun görünsem de fırtınalı ve mağrurdum anne. Bir mızrak gibi aynada hep dik durdum anne. Ben sana hiçbir gün laf getirmedim, leke sürmedim. Ama göğsümü çok hırpaladım, kalbimi çok yordum. Ben hayatım boyunca en çok kendimi sordum.

Benim hiç sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdum, ne bir gün şansım güldü. Öpemeden bir bebeğin gıdısını, tükendi gitti çağım. Bir muhabbet kuşum vardı, o da yalnızlıktan öldü. Sen beni göğsünde hep acılarla mı soğurdun anne? Yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdun anne? Eziyet değilim, zahmet değilim, musibet hiç değilim. Bir senin mi balına sinek kondu söylesene? Doğurdun da beni neyle yoğurdun anne?

Benim hiç hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim, ne kendim ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat. Kaybolmuş bir anahtar kadar sahipsizim anne. Ne omuzumda bir dost eli, ne saçımda bir şefkat. Say ki yollardan akan şu faydasız çamurdum anne. Say ki ıslanmaktım, üşümektim. Say ki yağmurdum anne. Bunca yıldır gözyaşını hangi denizlere sakladın? Oy ben öleyim. Sen beni ne diye doğurdun anne?

Adını anmak güzeldi. Dost ağızlarda sana dair cümlelerin ıslatılması. Adını anmak, yüksek sesle, kimsesiz gecelerin düşsel avuntularına sırt çevirip senden söz açmak. Biraz gülünç, biraz sitemkar, güzeldi. Adının Türkçedeki yankısı özeldi. Seninle yoğurt yemek kendi kanlı candı. Sülalesi kandilli yoğurtçunun mekanında. Denize amors durup yüzüne cepheden bakmak güneşli bir mavilikte. Güzeldi. İpe sapa konuşlanmaz bahanelerle elini tutmak. Yüzünde 100 yıllık bir hasreti gidermek. Güzeldi. Güzel dili geçmiş zamanları düşünüyorum şimdi. Cümlelerim öznesiz. Umursayan yok Kanlıca'daki yoğurt. Ve eşikteki öpücük, tarih bilinci olmayan bir aşkın mührüdür artık.

her şey. Sevmek gibi gidiyordu kadın. Adının anlattığı canın teni yakmasıydı. Bir bulut, evet ama asıl olan bulutun suyu yağmasıydı. Bir insanı sevmekle başlıyordu her şey ve boşanmak için en az iki şahit gerekiyordu.

Böyle zamansız güneşli, umulmadık mavi günlerde bir bekleme salonu yalnızlığına bürünüyorum. İliklerimdeki yitik aşkı sarhoş bir unutkanlığa ilikliyorum. Sanki şiirini bilmediğim bir Fransız akşamında kaldırım taşlarını sayıyorum kalbinin, içimde ayak izlerin, aylak bir yaz geçiyor avuçlarımda. Ve ben ne zaman kiminle sevişsem hala seni aldatıyorum.

Sakin göllerin kuğusuydu okul. Salınarak suyun yanağında ve okşayarak nülüfer saçlarını gecenin sonumuzun adım adım yaklaştığını görürdük. Yarılan ekmeğin buğusuydu, paylaşılan zeytin tanesinin, yüzümüze saldıran yağmur avanesinin. Biz hep üşüyen burnumuzu avucumuzda hohlayarak yürürdük. Hiçbir hesabımız yoktu kimseyle, hiçbir aykırı yanımız, hiçbir yalanımız. Özüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Biri saksımızı çiğneyip gitti, biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Solmasaydı gülümüz böyle.

dağlarda çoban ateşiydik. Sarmalayarak acı bir sevda masalını ve hıçkırarak hırçın rüzgarların kavalını, namlunun bağrımıza sinsice sokulduğunu bilirdik. Ceylan'ın pınara inişiydik. Vedalaşan birkaç damla gözyaşının, tenine kan bulaşan o masum çakıl taşının, oysa biz dualarımızda hep birbirimizden daha önce ölmeyi dilerdik. Bazı sorumluluklarımız vardı hayata ilişkin. Bazı basit sorularımız, anlaşılır bazı sorunlarımız. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. İncinmeseydi gençliğimiz böyle. Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı kaderde buluşurduk, sevmeye tutuklu gibi. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi öykümüz böyle.

Biz ne zaman içsek köfte geç gelir ve oturur muhabbetin terkisine çıplak bir efkar sözcüğü. Biz ne zaman içsek sabah akar meycinin cebine. Günde kaç kez öpüşür ki akrep ile yel kovan. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında. Dışımızda bronz bir akşam sözcüğü, çırıl bir efkar sözcüğü, eften püften bir kar beklentisi. Delikanlı kıvamında sevda değilse de tabansız sevişmelerdeki el değmemiş pişmanlık. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında. Bu alkol ikincisi şiirde şimdi burada açılsaydın adımın baş harfi gibi. Belki Ağustos kopardı Ağustos. Sen fikrini ipotek etmiş kiralık sevdalara. Senine boyuna sevilmişsen, yalanı sevdasından büyüksen. Bir bilsen, biz ne zaman içsek seni düşünüyoruz. Genzimizde göl, gözyaşları. Biz ne zaman içsek, iç değilizdir aslında.

Dün sahilde karşılaştık. Bir an gözüm ısırdı. Sonra birden tanıdım. Düşmemek için zor tuttum kendimi. Bacaklarım titredi. Bir ağaca yaslandım. Yırtılan bir mektup gibi sisli hatıraların gerisinden bakıyordu. Eski bir sevdanın durulmamış nehirleri çırpınarak yüreğime akıyordu. Hatırladığım bir sonbahar günüydü. Karşımızdaki yeni eve taşındılar. Bütün gün bakışıp duruyorduk. Gözleri sanki birer kurşundular. O zamanlar ben zıpkın gibi bir çocuktum. Liseye yeni başlamıştım. Onun saçlarını geriye savurup çapkınca gülümsemesinden hoşlanmıştım. Ne zaman cama çıksam karşı balkonda ıtırlı bir çiçek gibi tütüyordu. Ne zaman buluşalım desem olmaz diyordu. Mektuplaşmak ona yetiyordu. Bir Temmuz akşamıydı, unutmam. Yazlık sinema daha yeni dağılmıştı. Bahçe kapısında sıkıştırıp öpmüştüm. İçeri kaçıp saatlerce ağlamıştı. Sonraları çok konuştuk, gezdik. Bazen ağlaşıp bazen de gülüştük. Çılgın gibiydik. Her fırsatta buluştuk. Ulu orta öpüştük. Herkesin diline düştük. Ailesi baş edemedi. Mersin'deki halasına gönderdi. Hiç arayıp sormadım. Ben o sıralar devrimci oldum. Mahalleden ayrılıp yıllarca eve de uğramadım. Dünyam değişmişti artık. Memleketin gidişatını hiç mi hiç beğenmiyordum. Forumlara, yürüyüşlere katılıyor. Durmadan şiir okuyup ajitasyon çekiyordum. Ah o gençlik rüzgarı. Ah. Ezilen insanları tek başıma kurtaracağımı sandım. Anarşik bir eylem sırasında seken kurşunlarla bacağımdan yaralandım. Ameliyatın ardından yıllarca yattım içeride. Dosyam bir hayli kavarmıştı. Beni o nemli koğuşlarda vefakar anamdan başka hiç kimse aramamıştı. İçeriden çıkınca onu sordum. Bir assubayla evlenip buradan gitmişti. Oysa kibrit havlusuyla koluma dağladığım ismi hala silinmemişti. Hayat devam ediyordu. İçkiye vurmuştum. Unutmayı deniyordum. Pencerenin önünde kuruyan bir çiçek gibi günden güne tükeniyordum. Anam çökmüştü artık. Ölmeden mürüvvet istiyordu. Bazen oturup dertleşirdik. Kimsesiz bir kadın varmış, körmüş. Olur demiş. Ben de fazla uzatmadım. Evlendik. Geçmişe ait ne varsa mektuptu, resimdi. Bir bir ayırıp yaktım ateşte. Nasıl gittiğini sorarsanız ne bileyim.
Kör topal gidiyor işte. Ne var ki o hırçın saçları hep yüzüme savruluyor. Balkona her baktığımda. Pişmanlık bir eski yara gibi hala kımıldayıp duruyor onu hatırladığımda. Biliyorum onunla olsaydım böyle kavga edip durmazdım yüreğimle. Biliyorum bu sevdayı ben yıktım. Ben öldürdüm bu hoyrat ellerimle. Dün sahilde karşılaştık. Bir an boş bulundum. Sendeler gibi oldum. Öyle bir baktı ki ben o gözlerde bir ömrün bütün acılarını buldum. Bir şeyler söylemek ister gibiydi. Başını eğip gitti çocuklarının yanına. Nedendir bilmiyorum. Fakat girmek istemedi sanki kocasının koluna. Ardından koşup durduramadım. Ona soramadım. Öylece dona kaldım. Çünkü o anarşik eylemden beri ben artık değnekli bir topa oldum.

Alır başını gider günler, sesi gider anısı kalır. Uzak düşer sevgiler, rengi

uzayıp gider yollar, tozu gider izi kalır, özlemin olur denizler, düşü gider.

hangi gün karar verdin küt diye çekip gitmeye? Hangi lafım dokundu sana böyle inceden inceye? Hangi otobüs söyle, hangi uçak, hangi tren seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren? Hangi kırılası eller dolanır şimdi kırılası belinde? Hangi rüzgar şarkı söyler o ay tanrıçası teninde? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzel ütopyamızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam, hangi meyhanede dellenip hangi masaları dağıtsam,

0: Ben de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam, hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez de ömür boyu süründürür? Kayıp planımı versem şehir şehir dolanmak yerine, ödül mü koysam ölü veya diri seni bulup getirene? Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanmam, hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Ferişte olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal muazzeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu da benim gibi adama yapılır mı? Aşk dediğin mendil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı? Hangi hırsız çaldı seni yırtıp cebinden? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? Hangi yaldızlı otel çarşaf serip barındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini cezbetti? Dağ gibi adamı eze eze, hangi anası tipli parlak çömeze, hangi alemlerde kahkahanı ettin meze? Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyamızı? Hangi mahluklar çiğnedi el değmemiş sevdamızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara olan inancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık zapt eder beni? Ve hangi su bağışlatır, hangi musalla temizler seni?
1: Bana

Kilitlenmiş beton kanatları kuşların, oksit gibi yakışkan bir mayışmayla ağarmış gün. Pas tutan kelimeler için bir iksir belki de, ya da aklına susamış sevgililerin saf dilliği. Acıtmış ömrünü çekirgelerin, medyatik soruşturmalardaki enflasyonist yargılar. Haber değeri taşımıyor haber spikerinin ölümü. Herkes kendi manşetinde satır arası. Hiçbir bakışı aydınlatmıyor floresan buğusu. Burası son durak. İnecekler için son fırsat. Bir daha ne süper ne mega kupon verilecek. Kalanlar şoförün evini göremeyecekler hiçbir zaman. Onları sonsuza götürecek afaz edilmiş bir merak. Burası son durak. Hafızada kalan tek numara için telefona uzanır elleri. Ölümüne randevulu insanların temize çekilemez not defterleri.

Ola ki yürürüm bir başka aşka, ya da yürürüm mavi olmayan bir gülüşe. Unutma ki tek aşk olduğum sensin, aşık olduğum değil. Karanlıkla süzülüyor içime yıkım. Dur diyorum, yıkılıyorum. Uçurumları başucuma koyuyorum sonra. Okşuyorum saçlarını rüzgarda. Sıcak, ılık bir koku siniyor yüreğime. Gitme diyorum, gitme. Düşüyorum. Sonra beni soruyorlar bana. Tanımıyorum diyorum. Daha hiç karşılaşmadık. Aynı çizgide bilge susumu dinliyorlar. Ben sustukça. Yazık, bir çığlığın doğuşu gibi ölüyorlar. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra bir uçurumlar kalıyor. Bir de yıkımlar. Verilen her şey boşmuş gibi alınıyor. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra mı? Bir ben kalıyorum, bir de yalnızlık. Uçurumlar, yıkımlar, ben de yalnızlık. Zorlu bir savaşın unutulmuş cesetleri gibi yatıyoruz yan yana. Öpüşüyoruz, sevişiyoruz da hatta. Her şey oyunun yasaklarına uygun bir günah oluyor. Tek umudumuzu göğe gelin ediyoruz. Telli, kanlı düğün işte.

Düşüyor saçlar, biliyorum. Dargın mısın? Bu baharda Mayıs'a bıraktığım gibi misin hala? Vurulmuş çocuk gibi büyümemiş yüreğinde hüzün. Hala kaçıyor musun zamansız, gözlerini bırakarak birilerinde? Hala ellerinden tutup sevgileri dipsiz kuyuya salıyor musun ağlayarak? Küçücük bir dokunuşla son sevilen olabiliyor musun? Kendin kadar aklımdasın. Hala öyle savruk bir gök, hala öyle yurdunu yatağını bulamamış bir mavi ve aşkını şaşırmış bir tanrı. Çoğalan sızısıyla mutlu bir yara. Öyle misin mavi gözlü sarı saçlı yoldaşım? Öyle bıraktığım gibi misin? Gerçeği yakmada hala usta mısın? Yoksa çırak mı yanarken yalanda? Saçlarıma dolanan aydınlığımsın. Somutlaştıramadığım tek imgemsin şiirde. Anlattıkça eksilen tek anlam. Anlattıkça eksilen tek anlam. Hala bıraktığım gibi misin? Yoksa beni bıraktığın gibi mi? Kaç mevsimsiz kar düştü toprağıma. Kaç mevsimsiz kar düştü benim toprağıma. Hala bıraktığım gibi misin?

gelecek. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde.

Yıldız avların göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerinin deryasından, pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar, yağmur kokuları alırım koynuma, ot koyarım gözücüme, anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca hep ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

Benden önce söylenmiş sözlerin haklılığına kızdığım oldu zamanında. Ama inandığımda. Ömrümde her şarkı başka bir kapı açtı. Bu şarkının ardında sen, bu kapının ardındaysa benden önce söylenmiş...

Seçtiğimiz hayatlar mı bunlar? Seçtiklerimiz mi? Bunca yokluk, bunca kırıklık, bunca acı. Seçtiklerimiz evet. Hayat bu sevgilim, çoktan seçmeli. Senin aşkınsa bir dönem ödevi.

Bir şarkı tuttum sevgilim. Bir kapı açtım ikimize. İkimiz çokmuşuz meğer bu resme. Kapatmadan bu kapıyı yine de bu yaralar bereler sanadır bileler.

Gördüklerimden ve göreceklerimden. Benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bir tek. Benim de kanattıklarım vardı elbet. Ezdiğim kumlar ve geçtiğim yollar hala gölgemi taşıyorlar. Hani demiştim ya en başında, ne ayrılıklar, ne aşklar, ne başlangıçlar diye. Yani demem o ki, çok zor günler geçirdim vaktiyle.

Bu şarkı sadece benimdi sevgilim. Ve ben büyük bahçeler istemiştim ikimize. Yazmışsın ya, onu sevebileceğimi düşünmüştüm diye. İşte o günden beri, belki de bu yüzden sadece bu yaralar bereler sanaydı bileler.

beni uzaklaştırmaya çalışırken aklından geçenleri seviyorum. Bizden büyük tanrısı yok yalnızlığın, getirdiğin hevesi, götürdüğün imkanı seviyorum.

Gökteki tek yıldız sen değiliz. Söner güneş karanlıkta kalırız. Ay bakmaz yüzüne, şavkı vurmaz gözüne. Her şey döner tersine, dünya durdu sanırız. Anahtarı kaybolmuş, menteşesi çıkmışsa bu sevdanın, varsın sensizlik bir nehir gibi tersine aksın. Beni kaybediyoruz, damla damla.

Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın. Veya şiir yazılabilir. Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir. Senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisi mi sana benzemeye çalışan her şeyden. Bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin. Ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam. Toprağın güneşle konuşmasına sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla. Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir, gelen giden açan soran bere budak yok. Bir şiir istersin, içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok.

Uzun bir yoldan gelen tedariksiz, katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım, olan olmayan, acıtan sancıtan. Bilsem ki sana varmak içindi bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar. Daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak suya bakmaktır. Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar, bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı. Sen teninde cennet kaygınlığıyken sana şiir yazma ahmak.

bir tek söz kalır dişlerimin arasında. Ben sana gülüm derim, gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır.

hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde.

güneş doğar kaybolursun bayaman. Ay ışığı der durursun bayaman.

kaybolursun bayamın ayışı der durursun bayamın.

Uyar, ıslanırsın vay aman. Güneş doğar, kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakalım olsun sen. Yağmur uyar, ıslanırsın vay aman. Güneş doğar, kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakalım.